Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

önce ilk adımı hangimiz attı? Her yer toz dumandı, zaman göz ardı. Kandırdık kendimizi, zaten olmazdı. Belki bir oyundu ama

Sence ilk adımı hangimiz attı? Her yer toz dumandı, zaman göz ağrıdı. Kandırdık kendimizi, zaten olmazdı. Belki bir oyundu ama

senden başka yar bilmem. Ömür boyu gözüme bak de yeter. Bakarım başım gözüm üstüne. İster aşk denizine, ister hicran gölüne, ak de yeter. Akarım başım gözüm üstüne. Yılda bir olsa bile seviyorum de hele. Senden gelmişse eğer sefadır bana çile. Yalnız kalbimi değil, koca dünyayı bile. Yak de yeter, yakarım başım gözüm üstüne. Başım gözüm üstüne. Yeter ki sen bekle de, hiç kalır sabır taşı. Küçük bir umut bile olur gönül yoldaşı. Razıyım ömür boyu, gece gündüz gözyaşı. Dök de yeter, dökerim başım gözüm üstüne.

Biliyorum. Biliyorum bu aşkın yalnız sensin galibi. Her derdine razıyım, çıkmasın tek talibi. Varsın yağmur yağmasın, sen iste şimşek gibi çak de yeter. Çakarım başım gözüm üstüne. Tek söz etmem bu sevda vursa beni her yandan. Tanrım beni korusun benden bıktığın andan. Ne kadar sevsem bile bir gün olur dünyandan. Çık de yeter, çıkarım başım gözüm üstüne. Biliyorum sevgili, gönlümde yerim gurbet. İster sılaya çağır, ister her gün sürgün et. Sen mutlu ol bir tanem, ben ömür boyu hasret. Çek de yeter, çekerim başım gözüm üstüne. Seni bu kadar sevmek yalnız benim günahım. Hiç şikayet ettim mi? Bir gün çıktı mı ahım? Bir elimde yüreğim, bir elimde silahım. Sık de yeter, sıkarım başım gözüm üstüne. Başım gözüm üstüne.

Neyine güvenin? De git yalan. Seni nasıl seveyim? Ömrümü çalan dünya, aşkımı çalan dünya. Kimlere, kimlere kalan dünya?

0: nefretim uyanmadan, cümleler susmadan, yaptığın yutmadan hadi git.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
2: Farkına varmam çok zaman aldı sanki musallat.

0: Kış bahçelerinde soldu aşkım baharlarına, yağmuruna, yazlarına varamadım.
1: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar,
2: sabahın ilk ışıklarına kadar,
1: en güzel sollar,
2: en güzel sollar,
1: Radyo Sahil'de.

bize yazık. Nasıl böyle erken yıprandık? Böyle mi sona erecekti? Böyle parça parça mı olacaktık? Bu kadar yalan mı yaşandı her şey? Hem sana hem bana yazık. Böyle mi sona erecekti?

parçamı olacaktık. Bu kadar yalan mı yaşandı her şey? Hem sana hem bana.

0: hayırlı olsun. Hayırlı olsun.
1: Radyo Sahil.
2: Körfez'in en güçlü sesi.
3: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
1: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: Radyosun en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.
1: Ne kadar çok uzakta olsan da

ağlar. Beni de gördün mü yoksa bir tek ben de mi film gibi?

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

0: geçmişten günümüze en hit şarkılar, geçmişten günümüze en hit şarkılar, şimdi Radyo Sahil'de.
1: Peki nasıl istersen öyle olsun.

0: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
1: Gel, dokun bana yeter. Tuhafmış ayrılık.

genç yaşta mezara diri gömdürmek. Şu gençlik gitmeden dokunma bize, dokunma bize. Ben seni ezelden kötü tanırdım.

kahraman yaptın. İnsaf artık felek, dokunma bize. Her kavgada beni kahraman yaptın. İnsaf artık felek, dokunma bize. Her işi zorlukla bize gördürdün. Kim bilir ne canlar yakıp öldürdün. 40 yılda nasılsa biraz güldürdün. Şu gençlik gitmeden dokunma bize.

Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

yatsın yanıma. Sarılmasın, dönsün uyusun, bir gece kalsın benimle.

0: Yatsın yanıma, sarılmasın, dönsün uyusun, bir gece kalsın benimle, 40 yılım onun olsun.
1: Nefesin en güçlü sesi. Radyo Sahil, tam 95'te.

evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Reklam. Reklam. Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
1: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
2: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
3: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435.
4: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
5: Reklamlar bitti. Reklamlar.

0: Radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

Evde, ister aracında, ister iş yerinde bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Radyosahil.com.tr.

0: sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar Kar Servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi: 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi: 618-0457.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Kar Servis. Aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar, Euro Repar.
3: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279. menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
4: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B.

0: Den soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit. Keyfince Tatlı Evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: Keyfince Tatlı Aliya. Keyfince Tatlı Evi. Tatlının en keyifli adresi.
1: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi. Hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres: Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
2: Reklamlar bitti. Reklamlar.

Bugün hiç tadım tuzum yok. Üstelik çok uyusuzum. Tedirginim, huzursuzum. Yanımda sen olmayınca tedirginim, huzursuzum. Yanımda sen olmayınca

var yanımda sen olmayınca. Faili meçhul yıktılar yanımda sen olmayınca. Gel yine başım belada,

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Reklam. Reklam.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
2: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
3: Reklamlar bitti. Radyo
4: Sahil. Körfez'in en güçlü sesi.
5: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
6: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo Sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
1: Susan her şey bak normal. Kuşlar cıvıldar ve paralar akar. Kanlı bir kelebek arkada çakar. Can verdi baksana kendini çakal.
2: Batu!
1: Amcası dünyamız karanlık, lazım bir lamba. Sarıyorum elimde bir sopa. Ticaret yasaklı tıpkı bu PayPal. Telefonda yok WhatsApp ve sinyal lazım. Bana ISU 2 ve Visa çözüldü.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: şarkılar.
1: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te. Reklam.
2: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi. Hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
3: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Usta'm olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Usta'm öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar.

0: Gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Reklamlar bitti.
2: Radyosahil.com.tr
3: Radyo Sahil.
2: Körfez'in en güçlü sesi.
3: Tam 95'te.
2: Radyo Sahil.

0: Reklam. Reklam.
1: Euro Repar. Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi: 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi: 618-0457.
2: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Service. Aracınıza iyi bakar.
3: Euro Repar.
4: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279. menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
5: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. 600-29-0.
6: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212-373-13-0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığı'nda Tam Nokta.
7: Reklamlar bitti.

0: kahvesi tüm gücünü sesi. Radyo Sahil.
1: Müziğin renklerini keşfetmeye hazır olun. Özlem'le Rengarenk programı size Radyo Sahil'in renkli dünyasında eşsiz bir müzik serüveni sunacak. Hazır mısınız? Özlem'le Rengarenk başlıyor.

Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Herkese merhabalar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir, umarım güzel bir güne başlangıç yapmışsınızdır ve haftanız çok güzel geçiyordur. Bugün günlerden Perşembe, yani boş günümüz, karşımıza çıkan haberlerden bahsedeceğiz. Ve ilk yarım saatlik dilimimizde biliyorsunuz bir sanatçı yer alıyor, konser tadında geçecek. Sonrasında yarım saat sonrası, yani 10.30 reklamlarından sonra normal yayın akışımızdaki şarkılara geçiş yapacağız. Hemen selamlarımızı da yollayalım. Şu an araçlarında bizleri dinlemekte olan tüm sürücülerimize kazasız belasız bir yolculuk diliyorum. Gözünüz yolda, kulağınız radyo sahilde olsun. İş yerlerinde bizleri dinlemekte olan sevgili esnaflarımız, işçilerimiz, işverenlerimiz, memurlarımız, belediye çalışanlarımız, taksi şoförlerimiz, şehir içi hat minibüs şoförlerimiz, kimler nerelerde emek harcıyorsa kolay gelsin, bol bereketli, bol kazançlı bir gün diliyorum. Evlerinde bizlere eşlik edenlere de kocaman kocaman kocaman sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı yolluyorum. İlk saatimizi en gözle döner restoran sponsorluğunda açacağız. Ve soru soracağım biraz sonra. Bugün şöyle Türklere özgü hareketlerden konuşalım istiyorum. Oldukça güzel komik mesajlar geliyor. Daha öncesinde bu konsepti yapmıştık. Şöyle güzel, eğlenceli bir gün olsun istiyorum. Hafta sonuna doğru şöyle güzel güzel ilerlemek istiyorum izninizle. O zaman özlemle rengarenkte bugün Kafa Nereye Biz Araya'ya hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Efendim, programımızı En Gözde Döner Restoran sponsorluğunda açtık. En Gözde Döner Restoran biliyorsunuz artık paket servis seçeneğiyle de başladı. Ali Ağa sınırları içerisinde bulunduğunuz her noktaya bu En Gözde Döner lezzetinin birbirinden güzel yemeklerini, lezzetlerini istediğiniz her yere sipariş verebiliyorsunuz artık. İşte vakit bulamayanlar ya da ev konforunda ben bu yemekleri, bu lezzetleri denemek istiyorum diyenler 0232 504 0735, 0232 504 0735 iletişim numarasından ya da Yemek Sepeti veya Trendyol Go'dan yani Trendyol Yemek'ten siparişinizi oluşturabilirsiniz.

Efendim şimdi Türklere özgü davranışlardan konuşmak istiyorum. Sizin de yaptığınız ya da duyduğunuz ya da karşılaştığınız Türklere özgü hareketler neler? Mesela şunu herkes yapmıştır. Biten şampuan kutusunu bittiğine inanmayıp içine su koyup çalkalayıp kullanmaya devam etmek gibi mesela örnek. Ya da şu an aklıma çok şey geliyor ama mesajlar da gelir mi bilemedim. Çok da tiyo vermek istemiyorum ama bir tane mesela atıyorum bir şey istiyorsun, tamam mı? Atıyorum ekmek var mı, yok, hiç mi yok gibi. Bilmem anlatabildim mi? Daha öncesinde bu konsepti yapmıştık ve oldukça eğlenceli geçmişti. Şöyle birazcık gülelim istiyorum. Bakalım sizlerin yapmış olduğu Türklere özgü davranışlar neler? Ben yaptım. Bunu kesin bütün herkes yapmıştır diye. Bahsedeceğiniz bir şey var mı? 0532 492 5095 WhatsApp hattımızdan. Radyo Sahil 95 ve Körpe.özlem sosyal medya hesaplarından mesajlarınızı iletebilirsiniz. Ben sosyal medya hesabımda story'de soru olarak paylaştım. Kısa yoldan oradan tıklayıp cevap verebilirsiniz. Sizin bakalım Türklere özgü hareketleriniz, davranışlarınız neler çıkacak ve biz de o hareketleri yapıyor muyuz acaba?

0: Reklam. Reklam.
1: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
2: Aliada tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Aliağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: keyfince tatlı Aliağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
3: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi, hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Aliağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres: Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
4: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
5: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
6: sonunda. Reklamlar bitti.
7: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
8: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
9: Rengarenk.
10: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te.
11: Efendim, reklamlardan Mustafa Sandal ile dönüş yaptık. En kötü ihtimalle diyecek programımız en gözle döner restoran sponsorunda devam ediyor.

0: Reklam. Reklam.
1: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
2: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Aliağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Aliağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Aliağa'da. Tadında bir künefe.
3: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Aliağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
4: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Usta'm olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Usta'm öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 54 35.
5: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 çift 0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
6: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-53-33. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
7: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
8: Reklamlar bitti.
9: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
10: Radyo,
9: Radyo Sahil tam 95'te.
10: Radyosahil.com.tr
9: Radyo Sahil,
10: Körfez'in en güçlü sesi
9: tam 95'te.
10: Radyo.
0: sahil.
11: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.

nereye giderken. Efendim, ikinci saatimizi Blue Diamond Ala sponsorluğunda açıyorum. Blue Diamond Ala'da tüm pırlantalarda %50 net indirim bulunmakta ayrıca. Pırlanta alışverişi yapan herkese 1800 liralık olan Blue Diamond parfümü 1000 TL'ye sizlerin olacak, bilginiz olsun. Niye bağlanasın ki bir serseriye? Eğer ben seni affetsem, geceler seni affetmez.

Efendim programımız Blue Diamond hala sponsorluğunda devam ediyor. Soru sormuştum ama eğlenceli geçireceğiz programı demiştim ama bir kayıp haberi aldığım için şu an hani yayını da bırakamıyorum. O soruyu başka bir gün tekrardan soracağım. Mesajları hani okuyamayabilirim, kusura bakmayın. Ama buralardayım, ara ara anonslara gireceğim tabii ki. Ama hani beklediğimiz gibi şöyle bir eğlenceli bir program şu an için yapamayabilirim. Hani söylesem mi diye düşündüm ama şimdi soruda sormuştum ya, hani yanlış anlaşılmak istemiyorum. Geri plandayım ama burada.

0: sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Kar Servis. Aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar, Euro Repar.
0: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi. Hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres: Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
3: Reklamlar bitti.
1: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
4: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
5: Rengarenk.
1: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.

Efendim programımız Blue Diamond Ala sponsorluğunda devam ediyor. Blue Diamond Ala'da tüm plantalarda %50 net indirim devam ediyor. Ayrıca planta alışverişi yapan herkese 1800 liradan Blue Diamond parfümü 1000 TL'ye düşüyor. Sağlık çalışanlarına, engellilere, emniyet çalışanlarına, öğretmenlere ekstra indirimleri bulunmakta. Çeşitli fabrikalarla işbirlikleri de bulunuyor. Kültür Mahallesi İzmir Caddesi, No 3 Taksim A, 0232-616-5555 iletişim numaraları. Sosyal medya hesapları Blue Diamond Alia.

0: Akdeniz'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
1: Arabam! Arabam!

0: ekmeği.
1: Efendim, ikinci saatin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Blue Diamond Ala sponsorluğunda ikinci dilimimizi kapatıp üçüncü bölümümüze geçeceğiz. Her ne kadar mikrofonun arka planında da olsam buralardayım, merak etmeyin. Reklamlardan sonra üçüncü bölümümüzle kaldığımız yerden

0: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
0: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
4: Reklamlar bitti. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
5: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
6: Rengarenk yarenk.
7: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
8: Efendim 3. saatimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. 3. saatimizi Reva Vela Restoran sponsorluğunda açıyorum. Sıradaki şarkı tüm Reva Vela Restoran çalışanlarına armağan olsun. Kolay gelsin, bol bereketli, bol kazançlı bir gün diliyorum.

0: Benim bebek gibi sarınca.
1: Efendim, programımız Reva Vela Restoran sponsorluğunda devam ediyor. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri Hasan Usta'nın maharetli elleriyle buluşuyor ve eşsiz güzellikte olan manzarasıyla sizlere keyifli dakikalar yaşatacak. Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, No 619'da 0532 741 5435 iletişim numaraları, sosyal medya hesapları Reva Vela Restoran. Şimdiden gidecek olanlara afiyet, şifa.

nefesini en güçlü sesi. Radyo. Radyo Sahil tam 95'te. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.

0: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Usta mı olurdu? Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Usta öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 54 35. Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 35 35. Instagram keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
1: sonunda. Reklamlar bitti. Arkada geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

Efendim, bugünlük de biz ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Programımı Reve Vela Restoran sponsorluğunda kapatacağım. Yarın sabah Allah nasip ederse görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, mutlulukla kalın, huzurla kalın, bol bol parayla, bereketle kalın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: sahil. Reklam. Reklam.
1: Eurorepar, Eurorepar. Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Eurorepar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-0457.
2: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Eurorepar Kar Servis. Aracınıza iyi bakar.
1: Eurorepar, Eurorepar.
3: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. 600-29-0.
4: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212-373-13-0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
5: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534-597-0915.
6: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi Tadında Bir Künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında Bir Künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540-271-0242. Instagram Tadında Bir Künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında Bir Künefe.
7: Reklamlar bitti.
8: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
7: Radyo Sahil, tam 95'te.
8: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

0: Serap'la Hayata Dair.
1: Efendim, saatlerimiz 13.11, 95 frekansından, Radyo Sahil'den, Serap ile Hayata Dair programından. Ben Serap Atmaca, sesimin ulaştığı tüm radyo dostlarına kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Valla bugün şöyle bir 90'lar yapasım geldi. 90'ların en sevilen şarkılarıyla açacağım programı. Dengefit sponsorluğunda açıyorum aynı zamanda. Dengefit çalışanlarına hayırlı müşteriler, bol kazançlar diliyorum. Tüm esnafımıza aynı şekilde hayırlı müşteriler, bol kazançlar olsun. Şu an araçlarında beni dinleyen sürücülerimiz var. Şehir içi hatlarda minibüsçülerimiz, taksicilerimiz. Efendim sevgiler, saygılar. Kazasız belasız bir yolculuk olsun hepiniz için. Her neredeyseniz, ne işle meşgulseniz herkese kolaylıklar diliyorum. Saat 15'e kadar sizlerleyim sevgili dostlar. 0532-492-5095 WhatsApp hattındayım. Serap Atmaca Instagram hesabındayım. Takip etmeyi unutmayın. Ben şarkılarımı seçtim ama sizlerin de dinlemek istediği şarkılar var ise lütfen mesaj atın. Türkiye'nin, dünyanın her yerindeyiz. Duyanlar duymayanlara söylesin. www.radyosahil.com.tr üzerinden de bizi dinleyin, dinlettirin sevgili dostlar. Evet, Serdar Ortaç, Karabiberim hepimize geldi. Gelsin.

efendim. Ali Ağa'da artık sizi sizden çok düşünen denge fit var. Hangi konuda? Tabii ki beslenme konusunda. Şimdi fit olmak istiyoruz, güzel olmak istiyoruz ama en önemlisi de sağlıklı olmak istiyoruz. Sağlıklı olmanın yolu da nereden geçiyor? Sağlıklı beslenmeden geçiyor. Bunu çok uygulayabiliyor muyuz hayatımızda? Vallahi uygulayamıyoruz. Çünkü artık herkes çalışır durumda. Geç vakit eve geliyor. Bazen böyle canımız yemek yapmak istemiyor. Hadi dışarıdan söyleyelim diyoruz. Tamam, güzel, hoş da ne yediğiniz, önünüze ne geldiği çok çok önemli. İşte Denge Fit'te bir efendim gıda mühendisiyle çalışıyorlar. Gıda mühendisi kontrolünde her şey. Bu konuda gönlünüz rahat olsun. Bir de böyle hani herkes farklı kaloride yemek istiyor. İşte ne bileyim, ben daha az yiyorum, siz daha çok yiyorsunuz. Kalori hesabı da yapıyorsanız eğer, hem beslenmenize dikkat ediyorsanız hem de kalori hesabı yapıyorsanız tam size göre Denge Fit. Efendim Trendyol Go'dalar, yemek sepetindeler. 0531 566 49 93 no telefonun ucundalar. Sipariş verirken lütfen Serap'la hayata dair yazmayı unutmayın. Çünkü içeceğiniz yanında ücretsiz gelecek, hediye gelecek. Instagram'ları da Denge Fit Yemek, ziyaret etmeyi de unutmayın lütfen. Evet, 90'larla açtım. Serdar Ortaç karabiberim dedi. Bendeniz'le devam edelim. Ya sen ya hiç sizlerle.

Efendim 90'lar şarkılarımız Denge Fit sponsorluğunda devam ediyor. Şimdi günün her saatinde isterseniz aylık olarak üyelik açtırabilirsiniz ya da sabah, öğle, akşam keyfiniz, canınız nasıl isterse hem sağlıklı öğünlerle hem de dengeli öğünlerle sizleri buluşturuyor Denge Fit. Başında da dediğim gibi gıda mühendisi var. Böyle her şey kontrol altında. Özenle seçiliyor. Bütün besinler ve doğru pişirme teknikleriyle önünüze, kapınıza kadar geliyor. Trend Yol, Goğdalar, Yemek Sepetindeler, iletişim 0531 566 4993. Sipariş verirken Serap'la Hayata Dair yazmayı unutmayın. Çünkü içeceğiniz yanında hediye olarak gelecek efendim. Şimdi bir Seden Gürel, Sebebim Aşk diyelim mi?

0: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
1: Reklamlar bitti. Reklamlar.

Efendim, Türkiye saatleri 13.34, 95 frekansında Radyo Sahil'de Serap'la Hayata Dair devam ediyor. Denge Fit sponsorluğunda radyolarını yeni açan dinleyicilerim, Marisa bir kez daha hoş geldiniz. Ne diyoruz? Bu kız

Efendim, sağlıklı beslenmek isteyenler ama lezzetten de vazgeçmemek isteyenler. Size çok güzel bir haberim var. Artık Alia'da Denge Fit var. Sizi sizden çok düşünen. Denge Fit ile sağlıklı öğünlere ulaşmak artık çok kolay. Üstelik her hafta birbirinden farklı yepyeni menüler hazırlıyorlar. Kebaplardan deniz ürünlerine, günün tabağından pizzaya, ev yemeklerinden farklı lezzetlere kadar pek çok seçenek. Bir iletişim telefonunun ucunda efendim 0531 566 4993 no'lu telefonu aradığınızda siparişiniz evinizde ya da iş yerinizde. Bir de neredeler? Trendyol, Go'dalar ve Yemek Sepeti'ndeler. Sipariş verirken her iki taraftan da lütfen Serap'la hayata dair yazmayı ve söylemeyi unutmayın. Çünkü içeceğiniz yanında hediye gelecek. Instagram adresleri dengefityemek. Şimdi Mavilim şarkısıyla devam edeceğiz. Bu şarkı yine beni her gün dinleyen, mesaj atan sevgili Buket Hanım'a ve sevgili annesine gidiyor. Manisa'ya sevgiler gönderiyorum.

Efendim, şimdi bir haberle devam edeceğim ve bence bu haberin böyle dinlediğinizde birçok insan yaşamıştır. Şimdi görev süresi uzun süren askerin karşılama merasiminde duygusal anlar yaşanmış. Evet, buraya kadar çok normal. Bütün herkes gitmiş. Annesi, eşi, sevdikleri. Sonra tören alanında gözyaşlarıyla oğluna kollarını açan anne beklenmedik bir durumla karşılaşmış. Sizce ne olabilir? Tabii ki anneyi pas geçmiş, gitmiş eşine sarılmış. Ya annedeki hayal kırıklığını düşünsenize. Böyle oğlunuza açmışım, bak benim de oğlum var, şöyle bir kaynana moduna bağlayacağım yani, kusura bakmayın ama. Ya 2 dakika anacığına sarılıverseydin, yani zaten bütün gün bütün gece eşine sarılacaksın. Kadıncağız orada kolları açık kalmış, kollarının altından koştur koştur eşine sarılmış asker. Ay çok kötü bir durum ya. Gerçekten bir erkek annesi olarak yani hiç o pozisyona düşmek istemezdim. Demek ki kollarımızı açmıyoruz. O an ne olacağı hiç belli olmaz. Hani eşine gidip sarılırsa hayal kırıklığı daha fazla yaşayacağımız için toparlaması daha zor yani. Gerçekten zor. Demek ki içinden ilk eşine sarılmak gelmiş. Ne yaparsın işte?

Efendim, denge fitte sporcu beslenmesi, alerjik beslenme, yine herhangi bir rahatsızlıktan dolayı böyle beslenmenize dikkat etmeniz gerekiyorsa ya da detoks içecekler artık son dönemlerde gerçekten en çok sevdiğimiz şeyler. Hepsi denge fitte. Efendim, başında bir gıda mühendisi var. Sizler için özenle seçiliyor her şey ve özenle pişiriliyor doğru pişirme teknikleriyle. Kapınıza kadar geliyor Trend Yolgo ve Yemek Sepetindeler. İletişim 0531-566-4993. Sipariş verirken Serap'la Hayata Dair yazmayı unutmayın. Çünkü içeceğiniz yanında hediye olarak gelecek. Instagram Denge Fit Yemek.

Efendim, Denge Fit sponsorluğunda az sonra bu bölümün son şarkısı gelecek. Ali Ağa'da artık sizi sizden çok düşünen Denge Fit var. Özellikle beslenmenize dikkat ediyorsanız, sağlıklı, dengeli beslenmeye dikkat ediyorsanız aylık olarak üyelik açtırabilirsiniz ya da öğün olarak sipariş edebilirsiniz. Başında bir gıda mühendisiyle çalışıyorlar. Her şey özenle seçiliyor. Doğru pişirme teknikleriyle pişiriliyor. Ve kapınıza kadar geliyor. Trend Yolgo ve Yemek Sepetindeler. İletişim 0531 566 4993. Sipariş verirken Serap'la Hayata Dair yazmayı unutmayın. İçeceğiniz yanında bedava gelecek, hediye olarak gelecek. Instagram Dengefit Yemek dedikten sonra bakalım bu bölümün son şarkısı şöyle Mahsun Kırmızıgül'den gelsin, dinle diyelim.

0: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
0: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi, hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
3: Reklamlar bitti. Reklamlar.

Efendim ikinci bölümden tekrar merhabalar. Bu bölümü Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda açıyorum. Seyir Kafe çalışanlarına hayırlı müşteriler, bol kazançlar diliyorum ve Özcan Deniz'le döndüm. Bu güzel şarkı Seyir Kafe Restoran çalışanlarına gelsin.

Efendim, sevdiklerinizle güzel anlar yaşamak ve güzel anılar biriktirmek için Aliağa'nın en güzel lokasyonlarından birinde Doğa Park'ın içinde Seyir Kafe Restorant birbirinden güzel menüleriyle siz değerli misafirlerini bekliyor. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim Aliağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restorant Aliağa dedikten sonra bakıyorum sıradaki şarkıma. Melike Şahin ortak diyecek bu güzel şarkı. Her zaman olduğu gibi yine çok uzaklara gidiyor, Ekvator'a gidiyor. Sevgili Isitro'ya sevgilerimi gönderiyorum.

Efendim, Güney Kore'den bir haberle devam edelim. Şimdi Güney Kore Vergi Dairesi düğün, takı ve hediyelerine bildirim zorunluluğu getirmiş. Yani düğünde takılan takıların kaynağı nereden geliyor? Bunu zorunlu hale getirmiş. Bence bizim ülkemizde de olmalı mı? Kesinlikle. Son zamanlarda görüyoruz çünkü böyle gözümüze sokulan takılar, paralar, altınlar. Güzel bir uygulama yapmış Güney Kore.

Efendim, günün her saatinde hem gözünüze hem midenize hitap edecek lezzetler. Doğa Park'ın içinde, Ali Ağa'nın en güzel lokasyonunda, Seyir Kafe Restorant'ta, gözlemeden fajitaya, makarna çeşitlerine, ızgara çeşitleri, burgerler, tostlar, atıştırmalıklar, ana yemekler, mantılar, yanında salatalar, üstüne de şahane tatlılar, sıcak soğuk içecekler de tabii ki tamamlayan etken. Kültür Mahallesi 209 Sokak, No 16 Taksim 6 Ali Ağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restorant Ali Ağa dedikten sonra 90'larla devam ediyoruz. Bugün böyle 90'lar çalmak geldi içimden. Umarım keyifli gidiyordur. Şöyle Nükhet Duru'dan güzel bir şarkı geliyor.

0: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Usta'm olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Usta'm öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 54 35.
1: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
0: sonunda. Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler Keyfimce Tatlı Evi'nde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit. Keyfimce Tatlı Evi. Adres Atatürk Mahallesi İstiklal Caddesi numara 152 Taksim B Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 35 35. Instagram Keyfimce Tatlı Ali Ağa. Keyfimce Tatlı Evi. Tatlının en keyifli adresi.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Reklamlar bitti.
4: Efendim, kısa bir reklamın ardından son yarım saatin içine girmiş bulunmaktayız. Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda şimdi 90'larla devam ediyoruz. Yine yıl 97 falan, bak Onur Akın bu şarkıyı çıkarmıştı. Vallahi ne çok dinliyordum. Hepimize gelsin mi şarkı?

Efendim, Onur Akın'ın o güzel sesinden dinledik, seviyorum seni dedi. Şimdi böyle günün her saati sevdiklerinizle güzel anlar yaşamak, güzel anılar biriktirmek ne güzel değil mi? İşte Doğa Park'ın içinde seyir kafe restoran siz değerli misafirlerini bekliyor. Böyle önünüzde deniz manzarası, arkanızda doğa manzarası, gerçekten huzur verici bir ortam. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Aliağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram seyir kafe restoran Aliağa. Nazan Öncel'le devam ediyoruz sevgili dostlar.

Efendim, şimdi 18 yaşını doldurduktan sonra böyle hepimiz bir araba kullanmak için, ehliyet almak için sabırsızlanıyoruz. Tabii ki sınava tabi tutuluyoruz. Şimdi bir girdik, iki girdik, hadi üç girdik, kazanamadık. Ne kadar sabırlı davranırsınız acaba? Çok merak ediyorum. Çünkü Güney Kore'de gerçekleşen bir olay bu. Ehliyetini hanımefendi söyleyemedim bile. 960. denemesinde almış ve bir yılda arabayı hurdaya çıkarmış. Alkış gönderelim. 960 deneme nedir yahu? İnsan hani bir pes eder ama etmemiş. Etmemiş. 960 kere denemiş. En sonunda da ehliyetini almış. Ay vallahi ya, bak söylerken bile yoruldum. O nasıl yorulmamış 960 kez? Bir de bunun hani maddi kısmı da var. Dene dene nereye kadar?

Efendim, özel günleriniz, toplantılarınız, doğum günleriniz, nişanlarınız, sözleriniz için de şimdiden yerinizi ayırtın isterim. Doğa Park'ın içinde, Doğa Park'ta seyir kafe restoran. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Ali Ağa'da, iletişim 0554 907 1279, Instagram Seyir Kafe Restorant Ali Ağa. Muazzez Ersoy, unuttum beni zalim diyor radyolarınızın konuğu. Birazdan da veda şarkım gelecek.

0: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
1: Efendim, bugün programı 90'lar şarkılarıyla böyle başladık ve bitireceğiz. Nilüfer, son şarkı Nilüfer'den gelecek. Eğrisi doğrusu diyecek. Bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda. Allah nasip ederse yarın 13-10 sularında ben yine bu mikrofonun başında olacağım. Her daim Radyo Sahil'de kalın ama yarın yine beni yalnız bırakmayın. Yarına dek, görüşene dek yüzünüzden gülücükler, kalbinizden sevgi, barış eksik olmasın. Ne yapıyoruz? Kendimize iyi bakıyoruz, kendimize iyi davranıyoruz. Hoşça kalın.

0: Serap'la Hayata Dair sona erdi.
1: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 0915.
2: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.

0: sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Service. Aracınıza iyi bakar. Euro Repar, Euro Repar.
2: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığı'nda Tam Nokta.
3: Reklamlar bitti.
4: Franchising en güçlü sesi Radyo Sahil. Franchising en güçlü sesi
3: Radyo Sahil. Tam 95'te.

0: Reklam. Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Reklamlar bitti. Reklamlar bitti.

0: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
1: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 35 35. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
2: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Reklamlar bitti. Reklamlar.

haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet.

Hanımlar beyler, bugün de namütenay muhabbetteki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım. Tabii ki Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı. Şöyle 90'lardan harika bir şarkıyla yaptık. Hakan Peker radyonuzdaydı. Ama ve lakin vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Yine eskilerden bir şarkı ama yeni bir düzenlemeyle Koray Avcı radyonuzda. Bizim sokaklar, hoş geldiniz.

kaynağı. Duydun muyla radyonuzdaydı. Severim yurdum insanları, yine rahat durmuyor. Bakın ilk defa duydum bu yöntemi. Plakayı bezle kapatıp polisten kaçma. Abi olmuyor yalnız bak. Sonuçta ne derler? Günün sonunda. Ha, günün sonunda yapamıyorsun bunu. Gerek yok böyle aksiyonlara. Yakalıyorlar. Burdur'da plakasını kapatıp ters şeritte ilerlerken polisin dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü. Bak ters şerit var. Plaka kapalı. Hani gel gel yapıyor direkt yani. Polisin dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü MD. Kaçıp girdiği ney? Ehliye sınavının. Plakayı kapatıyorsun bezle, sarıyorsun. Ters şeritten gidiyorsun, ehliye sınavına gidiyorsun. Çıkıyorsun, polis tarafından yakalanıyorsun. Hayırlı olsun. Sezona bomba gibi bir giriş. Sınav merkezinin önünde bekleyen ekiplerce yakalanan sürücüye 390 bin lira ceza kesilirken motosikleti 3 ay trafikten men edildi. Ehliyet alabildi miydi? Sınava da girmiş bak çok zekice. Böyle tülbent, bir bez, bir tülbent gibi bir bezle plakayı sarmış. Zekaya bak. Burdur'da istasyon caddesi üzerinde meydana gelen olayda MD isimli motosiklet sürücüsü plakasının bir bölümünü bezle kapatarak cadde üzerinde ters şeritte ilerlemeye başladı. Değil mi? Hepsini almış yani bu. Ne var ne yok hani bütün yapılmaması gereken her şey, 9 kusurlu hareketin tamamı var, direkt penaltı. Durumu fark eden polis ekipleri sürücüye dur ihtarında bulundu. Ancak sürücü ekiplerin ikazına rağmen motosikletiyle hızla olay yerinden uzaklaşarak izini kaybettirdi. Zaten o oraya durmamak için gelmiş oraya. Hani biri dur derse şöyle düşünüyor. Plakayı kapattık, bulamazlar bu abi. Fakat işler öyle yürümüyor. Kaçan sürücünün yakalanması için bölgede çalışma başlatan ekipler kısa süre sonra bahse konu olan motosikleti Burdur E-Sınav merkezi önünde buldu. Lan bari sınava girerken plakayı açaydın. Motosiklet üzerinden yapılan incelemede sürücünün kimliği tespit edilirken ekipler sürücünün sınav merkezinde ehliye sınavında olduğunu belirledi. Yağmurdan kaçarken doluya yakalanmak bu oluyor işte. Bu kez kaçan sürücünün peşinden gitmek yerine sınavın bitmesini bekleyen ekipler sürücüyü sınav çıkışında yakaladı. Vallahi ekiplerdeki sabra da helal olsun, sınavın bitmesini bekliyor. Hani ne kadar sürüyor sınavlar? Bir saat, bir buçuk saat bilmiyorum yani süresini de. Polis ekiplerini karşısında gören sürücü neden kaçtığı sorusuna ise sınava yetişmek için kaçtım şeklinde cevap verdi. Sürücüye yapılan kontroller ve tespit edilen trafik ihlalleri çerçevesinde çeşitli maddelerden toplam 390 bin TL ceza işlem uygulandı. Ayak bastı parası. Trafiğe ayak bastı. Motosiklet ise 3 ay süreyle trafikten men edilerek otoparka çekilmiş. Hayırlı olsun kardeşim. Sezona tam anlamıyla girmiş oldun yani. Daha ehliyeti almadan trafik cezası yiyen ilk insanlardan biri olarak trafik tarihindeki yerini aldığın hayırlı uğurlu olsun.

Salih Badeci, Yürü Ya Kulum radyonuzdaydı. Efendim devam ediyoruz. Ay ay ay ay. Kendisini MİT görevlisi olarak tanıtan, gerisini az çok anlamışsınızdır. Bu defa suçüstü yakalanmış. Antalya'da vatandaş M.A.'yı telefonda kendisini MİT görevlisi olarak tanıtıp iyi günler MİT'ten arıyoruz. Böyle mi oluyor acaba? FETÖ yalanıyla korkutarak hiç bak değişmiyor senaryo. 1,5 milyon TL değerinde döviz ve ziynet eşyası almaya çalışan H.Ç. polisin takibi sonucu suçüstü yakalanarak tutuklandı. Hayırlı uğurlu olsun. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kendisini MİT yani Milli İstihbarat Teşkilatı personeli olarak tanıtarak vatandaşları dolandırmaya çalışan şahıslara yönelik bir operasyon başlattı. Emniyete başvuran MA isimli vatandaş telefonla kendisini arayan ve MİT görevlisi olduğunu öne süren bir şahıs tarafından baskı altına alındığını söyledi. Şüphelinin mesajlaşma uygulaması üzerinden MA'ya sahte bir kimlik belgesi görseli atarak adınız FETÖ terör örgütüne karıştı yalanıyla korku yaydığı tespit edildi. Bak kendi kurumsal kurum kimliklerini gönderiyorlar. Bakın görüyorsunuz çalıştığı yer MİT. Çalıştığı birim işte istihbarat. Daha ne ya, bak fotoğraf gönderdim sana. MİT böyledir. MİT'te çalışanlar herkese kimliğini gösterir. Durumdan şüphelenen vatandaşın durumu anında polise bildirmesi üzerine, bak işte hep söylediğimiz şey bu. Olması gerek. Öncelikle tebrik ediyoruz. Vallahi MA, vatandaş MA'yı tebrik ediyoruz. Bakın bunlar sizi baskı altına alıyor telefonda. Doğru. Etkileyici konuşuyor. Doğru. Bir takım teknik işlemlerde bulunuyor. Nedir işte telsiz sesleridir, diğer seslerdir, dış ses dediğimiz sesler. Bunları falan geliştirdiler. Doğru ama ne olursa olsun işte bir yerde bir uyanık davranıp hemen polise başvurmak gerekiyor. Zaten polise başvurduğunuz anda sizin dolandırılmak üzere olduğunuzu söyleyeceklerdir. Vatandaşın durumu polise bildirmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polis ekiplerinin gözetimi ve yönlendirmesiyle MA dolandırıcılarla görüşmelerini sürdürerek buluşma randevusu ayarladı. Yaklaşık 1,5 milyon TL değerindeki döviz ve ziynet eşyasını elden teslim almak üzere buluşma noktasına gelen şüpheli H.Ç. bölgede önlem alan polis ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Bak hem MİT'tesin hem hiç çevre kontrolü yapmadan bodozlama geliyorsun be kardeşim. Emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sahte MİT görevlisi H.Ç.'ye çıkarıldığı nöbetçi mahkemeciye tutuklanarak cezaevine gönderildiği. Bakın bu sonu iyi biten bir haber. İyi biten bir olay. Ama işte hep dikkat etmek gerekiyor. Yani bunlar bir an boşluğumuzdan faydalanıyorlar. Yani evet insan etkilenebilir, insan korkabilir, insan panik yapabilir. Bunlar çok doğaldır ama her ne olursa olsun işte en panik olunan halde dahi bir an bir tık düşünmek gerekiyor. Acaba dolandırılıyor olabilir miyim diye. Bunu düşünüp hemen polisi arayacaksınız. 112'yi arayacaksınız. Zaten size söyleyeceklerdir. Hayırlı uğurlu olsun. Geçmiş olsun.

0: Reklam.
1: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Usta'm olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Usta'm öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435.
2: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
3: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
4: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi. Hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
5: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
6: sonunda. Reklamlar bitti.
7: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Manifest hileli radyonuzdaydı. Bırakmadın peşimi sabah. Hanımlar beyler, Namütenayi Muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçarken radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkı.

herhalde ev pazarlığı yapmaya gitmemişlerdir. Bakın, satılık bir evin internetteki salon fotoğrafında. Salon fotoğraflarını inceleyen araştırmacılar, duvarda asılı duran detayı görünce hemen harekete geçti. İhbara verilen ilanla başlayan takipte adrese giden polisler, 80 yıldır aranan 14 milyon liralık sırla karşılaşınca neye uğradığını şaşırdı. 80 yıldır aranıyor. İlan fotoğraflarını koyuyor standart olarak. Bak, salonumuz böyle işte, fotoğrafa koyuyor evin görünümü. Salonda tablo var. O sırada böyle ev ilanına rastgele insanlar bakıyor. Belki hani ev almak için, belki keyiftir yani, bilmiyorum. Tabloyu görüyorlar. Bak, Arjantin'de sıradan bir satılık ev ilanı, 2. Dünya Savaşı'nın karanlık sayfalarından kalan 80 yıllık dev bir kayıp sanat eseri gizemini aydınlattı. Arjantin'in Mar del Plata kentindeki bir evin emlak ilanını inceleyen araştırmacı gazeteciler. Şey olarak incelemişlerdir herhalde yani, abi bir ev var, gel şu eve, biri ev arıyordur. Yoksa oturup böyle hani araştırmacı gazeteci de olsa, dur bakalım ilanlardan bir şey çıkacak mı arkadaşlar diye bakmazlar bence. Neyse, salon duvarında yeşil bir koltuğun üzerinde asılı duran tabloyu fark etti. Yapılan detaylı incelemeler sonucu, tablo peki eve dahil mi? Yapılan detaylı incelemeler sonucu ilandaki fotoğrafın Nazi yağmasında kaybolan paha biçilmez bir sanat eseri olduğu anlaşıldı. Bir Kadının Portresi adlı eser efendim. Eserin adı. Yapılan son analizlere göre 18. yüzyıldan geliyor bak. Piyasa değeri şöyle söyleyeyim, 14 milyon küsür TL. 14 milyon olarak belirleniyor. 1940'ta Nazi işgali sırasında hayatını kaybeden Yahudi sanat tüccarı koleksiyonundan çalınmış efendim bu. 1940'ta çalınıyor, bir daha yok. Bak, tablo bu. Gazetecilerin haberi patlatmasının ardından emlak ilanı hızla yayından kaldırıldı. Arkadaş, önce siz gazetecilerde bir polise söyleyip böyle bir haber yapaydınız ya. Hani şey yapmışlar herhalde, evet işte ben bilmem ne gazetesinden işte muhabir şu. Şimdi gazetede görmüş olduğumuz ilanda, gazete diyorum, internet sitesinde görmüş olduğumuz ilanda fotoğrafları inceledik ve salon fotoğrafında bulunan tablonun 80 yıllık bir tarihi eser olduğunu fark, 80 yıldır aranan bir tarihi eser olduğunu fark ettik. Deyip haberi yaparsan ilanı çekerler. Ama bunu polise söylersen o sırada, hatta polise beraber sen de gidersen fotoğraf çekmeyi falan filan, daha iyi olurdu. Neyse, fark etmez. İlandan çekmeleri çok fazla bir şey değiştirmemiş. Polis eve gidiyor. Oradaki bütün gördüğü her şeye el koyuyor. Diğer tablolarda şu an inceleniyor. Acaba onlarda bir çalıntı durumu olabilir mi diye. Bak, kendi kendine ihbar ediyorsun yani. Orada bir anlık dikkatsizlik. İşte bu da evimizin salonu diye fotoğraf koyuyorsun. Kim, belki de kimsenin dikkatini çekmez diye düşünmüştür. Belki çalıntı olduğundan da haberi yoktur, bilemiyoruz. Onlar da ayrı detaylar tabii ki. Ama ne olursa olsun yakayı ele vermiş oluyor.

gece gel ya bu gece gel. Yılların şarkısı Yaşar bir tanem radyonuzdaydı. Gece gel ya bu gece gel. Efendim bakınız, çarşı pazar karışır, ben size söyleyeyim şimdiden. Sonra demedi demeyin. Özel dedektif itiraf etmiş efendim, özel dedektif. Aldatan eşleri anında ele veren tek soru. Bak sen mesela bir sürü şey takip ediyorsun, ne bileyim telefondur, mesajlardır, fotoğraflardır falan. Hayır. Sadece tek bir soru. Partnerinizin sizi aldattığından şüpheleniyorsanız ne gizli takip cihazlarına ne de mesaj takibine ihtiyacınız var. Yüzlerce sadakatsizlik vakasını çözen özel dedektifin ortaya attığı tek bir soru ve o soruya verilen tepki gerçeği anında fısıldıyor demiş. Şimdi gergin bekleyiş sürüyor. Nedir bu soru? Ne ola ki? İlişkilerde sadakatsizliği ortaya çıkarmak için tarih boyunca sayısız yöntem denendi. Tabii burada hep söylüyoruz, burada hani hisleriniz de önemli. Ama hislerinize de %100 güvenmemeniz lazım. O da sizi yanıltabilir. Bak, uzmanlara göre aldatan kişileri yakalamak için ne özel takip cihazlarına ne de gizli dinlemelere gerek var. Şüphe duyduğunuz anlarda sorulacak tek bir soru ve ardından gelecek tepki gerçeği anında gözler önüne seriyor. Evet, yüzlerce aldatma vakasını çözen efendim uzman. Yaptığı açıklamada genellikle gözden kaçan en kritik belirtiyi paylaştı. Şüphelendiğiniz partnerinize doğrudan, bak soracağınız tek bir soru var ve direkt bunu soruyorsunuz. Beni aldatıyor musun? diye sorduğunuzda alacağınız tepkinin hayati önem taşıdığını belirten uzman, eğer biriyle yüzleşip aldatıp aldatmadığını sorarsanız ve hayır dışında herhangi bir kaçamak cevap alırsanız, doğru cevabı duydunuz bu arada değil mi? Hayır. Yani herhangi bir yanlış yanıt alırsanız o kişi sizi büyük olasılıkla aldatıyordur açıklamasında bulundu. Ama şu da var, tamam öyle diyorsun da abi. Sorduğun kişi hayal kırıklığına uğrarsa onu ne yapacağız? Mesela sen sordun hani, beni aldatıyor musun? Şimdi karşı taraf hiç böyle bir soru beklemiyor. Mesela hiç aklından bile geçmemiş. O an bir dumura uğrar baktığında, değil mi? Yoktan yere gidiyorsan bir şey soracağım hayatım sana. Sor, beni aldatıyor musun? Şimdi karşı taraf bu soruya çok kötü bozulabilir. Hani nasıl böyle bir şey düşünürsün diye. Ki şunu da söyleyelim. Mesela böyle bozuldunuz. Bozulsanız dahi nasıl böyle bir şey düşünebilirsin diye bir cevap vermeyin. Onu sonra verirsiniz. Öncelikle vereceğiniz cevap sadece hayır bak. Hayır. Detaylara sonra girersin. Dedektif net bir hayır cevabı yerine gelen tepkilerin ardındaki tehlikeye dikkat çekerek... Gerçekten aldatacağımı mı düşünüyorsun? Veya böyle bir suçlamada bulunmana inanamıyorum. Sadece işten geç geldim diye aldattığımı mı düşünüyorsun gibi yanıtlardan bahsediyorum demiş. Hayır dışında herhangi bir yanıt endişelenmeniz gereken bir şey olduğu anlamına gelir diyor. Oğlum çok katı oldu bu da be. Bak dedik ama düşün, hiçbir şeyden bir şey yok. Yani karşı taraf hani hiç oralı bile değil yani. Hiç nasıl yani, oralı değil derken şu mesela hiç aklından bile geçmemiş aldatmak. Sen ona birden beni aldatıyor musun diye soruyorsun. Bir duraksar herhalde yani. Görünüşte haklı bir tepki gibi duran bu cümlelerin aslında birer kaçış taktiği olduğunu belirten uzman, net bir yanıt vermekten kaçınmanın aldatıcı davranışın ilk göstergesi olduğunu vurguladı. Peki evet diye net bir cevap verirse? Şimdi hayır net bir cevap ama evet olarak kullanırsa mesela net cevabı. Kaçamak konuşmaların aşırı hassasiyetin ve aniden gelişen savunmacı tavırların sadakatsizlik işareti olduğunu doğruladı demiş efendim uzmanlar. O yüzden böyle bir soruyla karşı karşıya kaldığınızda yapmanız gereken şey belli. Hani evet, bir taraf yani iki tarafa da tüyo vermiş oluyoruz. Bir taraf hiç böyle uzatmadan soruyu direkt soracak, beni aldatıyor musun diye. Karşı taraf da cevabı direkt verecek, hayır diye. Böyle devam ondan sonra.

Demet Akalın ne yapıyorsan yap radyonuzdaydın. Amutun ay muhabbet devam ediyor. Efendim nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Ve şimdi Kenan Doğulu Aşk Dansı.

0: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
2: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığı'nda Tam Nokta.
3: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
4: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
5: Reklamlar bitti.

Ayşe Hatun Önal. Şak bir selam radyonuzdaydı. Bu neymiş efendim? Dev şirketten çalışanların al serbest sürprizi. Bu çalışan, bu şirketlere neler oluyor böyle ya? Bir tanesi biliyorsunuz araba veriyordu. Çalışanların da araba hediye etti yani sıfır. Çalışma pozisyonunda göre araba işte SUV'du, SUV veya işte normal binek falan filan sıfırdı yani hepsi. Bir şirket kuruluş yıl dönümü kapsamında çalışanlarını şaşırtan bir ödül programı başlattı. Binlerce çalışana milyonlarca dolar değerinde hisse dağıtılırken şirket galiba gözden çıkarmış şirketi. Uzun yıllardır görev yapan personelin alacağı miktar dikkat çekti diyor. Amerikan Merkezi Turizm ve Eğlence Şirketi 50. kuruluş yıl dönümü kapsamında yaklaşık 10 bin çalışanını şaşırtan bir ödüle imza attı. Şirket çalışanlarına toplam değeri 70 milyon doları aşan hisse senedi dağıtacağını açıkladı. Çalıştığı her yıl için 1000 dolar efendim bak. Şirketin belirlediği şartları taşıyan çalışanlara görev yaptıkları her yıl için 1000 dolar. Mesela 10 yıl çalış, 10 yıldır oradasın 10 bin dolar. Hisse veriliyor. Böylece uzun yıllardır şirkette çalışan personelin alacağı hisse miktarı 10 binlerce dolara ulaşacak. 1977 yılında çalışmaya başlayan Ida Johnson'a 49 bin dolar değerinde hisse verilirken... Tabii bak biz 10 yıl diye küçük hayal kurduk. 1970'lerde işe başlayan ve halen görevini sürdüren 6 çalışanın her biri 45 bin doların üzerinde hisse almaya hak kazandı. Ne güzel, şimdi buraya nasıl CV ile mi başvuruyoruz, ne oluyor mesela? Şirket yöneticileri uygulamayla çalışanların yalnızca şirket bünyesinde görev yapan kişiler değil aynı zamanda şirketin ortakları haline geleceğini belirtti. Bak genelde hep şey vardır böyle yönetimlerde şey vardır ya hani burası hepimizin. Bu hep vardır yani arkadaşlar, bu iş hepimizin işi. Tamam hepimizin ama niye gelir dağılımı adil değil? Abi sen alıyorsun bir sürü, ben alıyorum mesela. Bunlar hep vardır, bu adamlar bunu aktif hale getirmişler. Evet gerçekten, gel kardeşim al hisse, burada şirketin ortağı oldun, daha ne yapayım ben sana? Efendim yöneticiler ödül programının şirketin çalışanlarına verdiği önemin bir göstergesi olduğunu ve uzun yıllardır emek veren personelin katkısını karşılamayı amaçladığını ifade etmiş. Vallahi helal olsun. Bak diyoruz bu şirketlere bir şeyler olmaya başladı. Bu hisse senedi dağıtıyor. Her yıl için 1000 dolar değerinde. Bir tane Çin'deydi yanlış hatırlamıyorsam, programda okumuştuk hatta, hatırlayacaksınızdır. O da araba dağıttı çalışanlara. Sıfır araba. Ne güzel şirketler. Bir tanesi yine böyle baya bir çok para dağıtmıştı. Şu an rakam aklımda değil ama baya böyle bir masaya paralar konmuştu yani öyle böyle. Ya bu artık bir takım bazı enteresan aklama işleri. İnsan aklına bu da geliyor. Ya da hakikaten çıldırmışlar.

Mebrore Mış Gibi radyonuzdaydı. Efendim devam ediyoruz. Yol kasislerinde yeni dönem başladı denmiş. Kasisler mi kaldır diyor. Bakın sırf biz efendim hız kurallarına uymadığımız için ondan sonra yayalara gerekli ilgiyi, alakayı, saygıyı göstermediğimiz için, trafik kurallarına uymadığımız için işte böyle kasislerle uğraşıyoruz yolda. Sonra bir de kasislere de kızıyoruz ya bunun ne işi var burada diye. Efendim artık sadece araçları yavaşlatmayacak demiş. Kimleri yavaşlatacak başka? Çin'de araştırmacılar yollarda araçları yavaşlatmak için kullanılan hız tümseklerini aynı zamanda elektrik üretebilen cihazlara dönüştürdü. Ya bir tümseğin de bu kadar etinden sütünden faydalanılmaz mı arkadaşım? Geliştirilen sistem gerçek yol koşullarında araçların üzerinden geçilerek test edildi. Bak adam kasisti koyuyor, tümseği koyuyor. Altta da başka bir mekanizma işletiyor. Oradan her geçişte işte artık sürtünmeden midir bilemiyorum. Belki vardır detayları bakarız. Elektrik üretiyorlar. Sichuan Üniversitesi'nde geliştirilen prototip araçların kasisin üzerinden geçerken oluşturduğu dikey hareketi boşa harcamak yerine elektrik enerjisine çeviriyor. Araştırmacılar sistemin özellikle otopark girişleri, kampüsler ve kontrol noktaları gibi araçları zaten yavaşlamak zorunda olduğu yerlerde kullanılabileceğini belirtiyor demiş. Bak normal bir hız tümseğinde aracın üzerinden geçmesiyle ortaya çıkan mekanik enerji büyük ölçüde ısı, titreşim ve ses olarak kayboluyor. Ya da yeni sesler de çıkartabiliyor. Alışık olmadığımız sesler de duymaya başlıyoruz. Ondan sonra zaten sanayiye gidiyoruz bir daha. Eğer o tümseğe biraz hızlı girdiysem. Yeni sistemde ise tümseğin altında bu hareketi değerlendiren bir mekanik düzenek bulunuyor. Araç tekerleği tümseğe bastığında üst bölüm aşağı doğru hareket ediyor. Bu hareket çift krank mili mekanizması aracılığıyla jeneratöre aktarılıyor. Araç geçtikten sonra yaylar tümseği yeniden yukarı kaldırırken jeneratör dönmeye devam ediyor. Böylece sistem hem aşağı iniş hem de geri yükselme sırasında enerji toplayabiliyor. Bu ilk kimin aklına geldi acaba? Ne düşünüyordu mesela? Hani bir tümsek var. Orada belki kendisi de o tümsekten geçiyor. Kasis oradan geçiyorsun. Hani ne geldi yani ne vardı aklında da bu iş bu kasisten elektrik üretimine geçti? Efendim bu tümsekten böyle geçiyoruz ama böyle de olmuyor bu boş boş ki. Elektrik üretelim bundan. Bak laboratuvar deneylerinde sistemin enerji dönüşüm verimliliği koşullara bağlı olarak %16'dan %68'e kadar çıktı. En yüksek test koşulunda yaklaşık 26 volt gerilim ve 1.161 watt güç ölçüldü. Araştırmacılar mevcut prototipin büyük miktarda elektrik üretmekten ziyade düşük güç gerektiren yol ekipmanlarını desteklemek için tasarlandığının altını çiziyor. Ya bir işe yaramayacak yani. Kimi de mesela hakikaten önemli bir kazanım olsa elektrik adına. Var ya kasisleri sen düşün bir daha. Her 10 metrede bir kasis şehir içinde 10 metrede bir kasis. Enerji üreteceğiz diye zıplaya zıplaya işe gideriz vallahi.

Gülşen of ofla radyonuzdaydı. Namütün ayı muhabbet devam ediyor. Umuyorum keyifler yerindedir günün bu saatinde her nereden dinliyor olursanız olun. Ve efendim sosyal medyadan radyomuzu takip etmeyi ihmal etmeyin sevgili dinleyiciler. Bu hatırlatmamızı yapalım ve Hande Yener dinleyelim. Kuş.

0: Campagna.
1: Reklam. Reklam.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
4: Reklamlar bitti. Reklamlar.

Giriyor. Efendim ben teknik servisten geliyorum ve biz aramadık olsun. Şimdi aramamış olman yarın aramayacağın anlamına gelmiyor. İşte yarın aramaman için ben bugün geliyorum. Göster kombiyi. Kocaeli'de beyaz eşya ve kombi tamiri yapacağını söyleyerek 12 kişiyi toplam 300 bin TL dolandırdığı iddia edilen UT, Gebze'de yakalanıp tutuklandı. Yani nasıl oluyor mesela? Şimdi tabii mevsim itibariyle artık kombi bakımları falan filan oluyor ya. Buralarda genelde internetten işte Google'a yazıyorsunuz kombi servisi diye. İlk gördüğünüzde tıklıyorsunuz, tıklamayın. İlk gördükleriniz geldi reklam olur zaten. Bir de yani bu şekilde aramak yerine firmaların, markaların yetkili servisleri var. Hani bence en mantıklısı o. En güvenilir o yani. Eğer bir tanıdığınız yoksa tabii. Bak Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri İzmit, Başiskele, Derince ve Gebze ilçelerinde UT'nin beyaz eşya ve kombi tamiri yapacağını söyleyerek 12 farklı kişiyi toplam 300 bin TL dolandırdığı belirlendi. Tamam da hani bu vatandaşa nasıl ulaşmış bu? Polis ekipleri tarafından takibe alınan UT, Gebze'de yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen UT, çıkarıldığı mahkemede tutuklanmış. İyi, hayırlı uğurlu olsun. Bu muhtemelen kendi ulaştı bir şekilde. Ne olabilir? Yani bir telefon bulup o şekilde aramış olabilir. Direkt adrese gitmiş olabilir mi bilemiyorum. İşte atıyorum kombi servis bakımı yapıyoruz işte falan filan. Bir de buralarda tabii şöyle dolandırıcılıklar da oluyor. İşte o yüzden hani resmi yerlerle çalışıyor. Yani resmi yer derken bulduğunuz yerin doğru yer olduğuna, hani hakikaten öyle bir servis olduğuna emin olmak gerekiyor. Mesela nedir işte, değişmeyecek bir parçayı dahi değiştirmeye çalışabiliyorlar. Bu da bir dolandırıcılık yöntemi. İşte şöyle olmuş, böyle olmuş. O parçayı da başka yerde satabiliyor. Benzeri bir şey de olabilir bu olay. Ama tanımadığınız, bilmediğiniz kişilere karşı aman dikkat diyelim. Bu dönem bu tip dolandırıcılık vakalarının artacağı bir dönemdir. Tedbirli olmanızda, dikkatli olmanızda fayda var.

keşkelerim olmasaydı özler miydim bu kadar seni? Hiçbir zaman affetmedim kendimi. Nereye gitsem yanımda götürdüm hasretini. Eski ben değilim inan, sadece bir yarım insan.

Kınır Yengi, ayını anmıyorum radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçarken radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Bakınız, ilişkileriniz daha böyle başlamadan mı bitiyor efendim? Veya başladığı gibi mi bitiyor? Bir araştırma yapmışlar. Duygusal zeka düşük olabilir efendim. Galiba ben de bu... düşük duygusal zekanın 5 belirtisi. Bir de 5 belirtisi var, biz hiçbirini fark etmemişiz ya. Psikologlara göre bazı davranışlar kişinin duygusal zeka seviyesinin düşük olduğunu... Buna başka bir isim bulamadınız mı? Yani mesela zekayı katmasaydınız olmuyor mu? Ne bileyim hani sadece duygusallık mesela desen olmaz mıydı? Şimdi duygusal zeka dediğinizde, yani zekayı koyduğu zaman işin içine, düşük zeka demek yani şey diyemiyor hani... Gerisi onu diyemiyor. Bu şekilde anlatmaya çalışıyor. Duygusal zeka kişinin hem kendi duygularını yönetmesinde hem de çevresindeki insanların hislerini anlamasında önemli rol oynuyor. Psikologlara göre duygusal zekadaki eksiklik haber ard arda füze atıyor şu an. Özellikle günlük ilişkilerde tekrar eden bazı davranışlarla kendini belli ediyor. Neymiş bunlar? Bakın, bunlar var mı efendim sizlerde? Küçük olaylara büyük tepki vermek, asla. Hayatta küçük olay, hayatta tepki vermem. Kendimi toparlamam lazım. Bak, düşük duygusal zekanın en belirgin işaretlerinden biri duyguları kontrol etmekte zorlanmak diyor. Bu kişiler basit bir yanlış anlaşılma karşısında bile hızla öfkelenebilir. Savunmaya geçebilir veya düşünmeden tepki verebilir. Bu durum sorunların sakin biçimde konuşulmasını zorlaştırıyor demiş. Belki haklı olduğu bir yan var. Nereden biliyorsun? İkinci özellikle benim, konuşmayı sürekli kendine çevirmek. Karşısındaki kişiyi dinlemek yerine sohbeti sürekli kendi deneyimlerine getirmek de dikkat çeken davranışlardan biri. Bu sıkıcıdır bir de yani, her şeyde kendini işte ben böyleyim, ben şöyleyim falan filan. Psikologlar başkalarının yaşadıklarına ve duygularına yeterince alan bırakmamanın empati eksikliğine işaret edebileceğini belirtiyor demiş. Üçüncü özellik, kişisel sınırları göz ardı etmek diyor. Uygunsuz sorular sormak. Mesela örnek var mı efendim bununla ilgili? Mesela uygunsuz soru. İstenmeyen tavsiyelerde bulunmak veya karşıdaki kişinin rahatsızlığını önemsememek de düşük duygusal zekanın göstergeleri arasında yer alıyor. Üstelik yapılan davranışın ardından şaka yaptım diyerek, bu çok berbat bir şey, evet yani. Bir şey yaptın, olmadı, karşı taraf bozuldu. Bir de buna şey deme ondan sonra, şaka yaptım diyerek yani tüy dikme. Sorumluluktan kaçmak sınır ihlalini daha da belirgin hale getiriyor demiş. Dördüncüsü, bakınız, hataların sorumluluğunu başkalarına yüklemek diyor. Kendi hatasını kabul etmekte zorlanmak da önemli bir işaret. Psikologlara göre bu kişiler başarısızlık veya çatışma yaşandığında sorumluluğu partnerine, çalışma arkadaşlarına ya da koşullara yüklemeye daha yatkın olabiliyor. Bu yaklaşım kişinin kendi davranışlarından ders çıkarmasını engelliyor demiş ve son olarak eleştiriye ve değişime kapalı olmak diyor. Düşük duygusal zekanın bir diğer göstergesi ise kendi düşüncelerinin kesinlikle doğru olduğuna inanmak. Yapıcı eleştiriyi kişisel saldırı olarak görmek, farklı fikirlere direnmek ve davranışlarını değiştirmeyi reddetmek bu durumun öne çıkan belirtileri arasında bulunuyor denmiş. Bakın, bu 5 özellik varsa ilişkiniz daha başlamadan bitebiliyor. Düşük duygusal zekanın 5 belirtisi. Hiçbiri bizde yok. Yani muhtemelen hepsi karşı tarafta vardır, ondan da öyledir. Ne demek yani? Küçük olaylara büyük tepkiler vermek. Hiç duydunuz mu böyle bir şey benden? Hayatta olmaz. Ondan sonra başka neler vardı? Konuşmayı sürekli kendine çevirmek. Bu zaten evet sıkıcı olduğunu söylüyoruz. Kişisel sınırları göz ardı etmek. Bu da bencillik. Hataların sorumluluğunu başkalarına yüklemek. İşte şaka yaptım falan filan tripleri. Eleştiriye ve değişime kapalı olmak. Bunlar zaten hani normal duygusal yani ilişki, yani aşk anlamındaki ilişkinizi etkilemekle beraber sizin bütün böyle arkadaşlık ilişkilerinizi de etkiler. Sadece bunu aşk olarak bakmamak lazım.

iken. Duman oldun o halinden eser kalmadı. Aşkım figanım, gülüm baharım. Meyhanelerde sakiler derman olmadı.

yolda, gönlüm sende kaldı, al da gel. Yana yana yaz oldu kışım,

İrem Derici, yılların Nalan şarkısı Acemi Balık radyonuzdaydı ve bugün de gitme vaktimiz geldi. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz ve yine burada namütenayi muhabbette buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.

0: haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenayi muhabbet.
1: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
4: Euro Repar, Euro Repar.
5: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-0457.
6: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
4: Euro Repar, Euro Repar.
7: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. 600-29-0.
8: Reklamlar bitti.
9: Profesinin en güçlü sesi Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Profesinin en güçlü sesi
10: Radyo.
8: Radyo Sahil tam 95'te.
10: Radyo Sahil.
9: Profesinin en güçlü sesi Radyo Sahil.

0: Gracias.
1: Nefesin en güçlü sesi. Radyo. Radyo Sahil. Tam 95'te.

0: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
1: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-53-33. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Reklamlar bitti.
4: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Reklam. Reklam.
1: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
2: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri numara 619. Rezervasyon 0532 741 54 35.
3: Reklamlar bitti.
4: Radyosun en güçlü sesi.
5: Radyo
4: Sahil tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Reklam.
1: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit. Keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 35 35. Instagram: Keyfince Tatlı Ali Ağa. Keyfince Tatlı Evi. Tatlının en keyifli adresi.
2: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
3: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
4: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-69-69. Aşkı
5: sonunda. Reklamlar bitti.
6: İster evde, ister aracında, ister iş yerinde bizi dünyanın her yerinden dinleyin. radyosahil.com.tr

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada. Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 00. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığı'nda Tam Nokta.
4: Reklamlar bitti.
5: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo. Radyo Sahil. Tam 95'te.
6: Radyo Sahil.
5: Körfez'in en güçlü sesi.
7: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
8: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
1: Dilerim yüzüne güler bu kötü kader, sonu zor olmaz.

beni de yak bari. Zaten biliyorsun, sensiz ben yok galiba.

0: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
1: Uzun yollardaki yalnız evler gibi.

üzülme canım. Denk geliriz yine, ver numaranı git biz sizi ararız. Belki birkaç beden büyük geliriz, size uymuyorsa erkenden kaçarız. Koş dur kurtardın paçanı, bize dert değil cidden başarı. Bana gelsene her şekilde aşırım. Para biter tabi her şey.

resim, benim annem cumartesi hesap soracak öfkesi, benim annem cumartesi, benim annem cumartesi. Kör kuyularda bul beni, bul beni bir sahilde çıplak, bir işkence gemisinde elektrikli ayık, bir kışlada kayıp. Anne bir sokak başında, isimsiz, yüzsüz bir kimsesiz mezarında, kaybedenler kaybetti yazan mezar taşının altında bul beni. Anne bul beni, Arjantinli annelerin arasında, Plaza del Mayo'da, anne bul beni Galatasaray meydanında. Bul beni Ramallahlı annelerin, Gazze'li annelerin. Anne bul beni Varşova gettosunda. Anne bul beni Nikon'un, Bart'ın, İtalyan annelerinin gözlerinde. Anne bul beni, bul beni. Anne bul beni bir sokakta, akranlarım bağırırken hala. Anne bul beni, bul beni bir sabah, bir sabah, bir sabah diyen adamın gözlerinde bul beni. O sabahı kuran kadının sözlerinde. Anne bul beni, Ahmet Kaya'nın gözlerinde. Anne bul beni. Anne bul beni. Anne bul beni.

0: cumartesi, benim annem cumartesi, benim annem cumartesi, benim annem cumartesi, benim annem cumartesi, benim annem cumartesi. Anne biz geldik.
1: Arda arda geçmişten günümüze en hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil tam 95'te. Reklam.
2: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
3: Reklamlar bitti. Reklamlar.

0: boş yere.
1: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel soğular,
2: en güzel soğular
1: Radyo Sahil'de.
2: Radyo Sahil'de.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en kült şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Reklam. Reklam.
1: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde, yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı sonunda. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 53 33. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Reklamlar bitti. Reklamlar.

gençliğimi yıktın söyle ne diye. Manasızdı sence tüm duygularım. Hayatıma girdin söyle ne diye. Gençliğimi yıktın söyle ne diye. Manasızdı.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Reklamlar bitti. Reklamlar.
4: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le.
3: Radyo Sahil.

Aşk yasaklandı artık halka açık yerlerde. El tutmak yol açıyor diye hesapsız susmalara kaldırdık tüm tutuşmaları. Yasak kelime oyunu yapmak, yalan söylemek mecburi ve serbest ayyuka çıkmak. Artık yağmur sonraları toprak kokmak yok. Tomurcuklanmak günah ve bir insan gözü yüzünden 100 gün ard arda uyumamak. Kimse ölmesin diye kimsenin aklında her sevdalı verdiği sözü geri alacak. Güneşi, ayı, hatta hiçbir tabiat olayı şahit gösterilmeyecek hiçbir sevdaya. Ne deniyorsa onu atacak kalp ve süresi 24 saate çıkarılacak meskun mahallerde ağlamanın.

0: atmadım. Hastayım, hiç kimse bilmiyor.
1: Radyo Sahil'de şimdi nostalji zamanı.
2: Radyo Sahil.

acımadı ağlayayım. Olmaz yaralarım var, acıma dağla beni.

keremet salla beni. Ben sevdalar çölüm, keder.

Sabahla beni, ben sevdalar çölü, keder mihnet gölüyüm. Yaşayan bir ölüyüm, keremet sal.

0: Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Reklamlar bitti.
3: Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

İstersen geçsin hayat bayramlarla seyranlarla. İstersen gelsin bahar sümbüllerle salkımlarla. İstersen dönsün dünya gümüşlerle çalgılarla. Bir tanem söyle canım ne dilersen dile benden. İstersen dost olalım göklerdeki turnalarla. İstersen evlenelim davullarla zurnalarla. İstersen çınlat

dalgalarla. İstersen dönsün dünya gümüşlerle çalgılarla. Bir tanem söyle canım, ne dilersen dile benden. İstersen dost olalım göklerdeki turnalarla. İstersen evlenelim davullarla, zurnalarla. İstersen çınlatalım.

çilesiz bir günüm olmadı gitti. Bilmedim ömrümün suçu ne usta. Allah'ın gücüne gider mi bilmem. Verdiği bu candan ben bıktım usta. Mutluluk kapımı çalmadı gitti. Dalımda bir yaprak görmedim usta. Murat yalan imiş, umutsa hayal. Böyle yaşamaktan bıktım ben usta. Elveda usta.

yaşıyor. Dağlara taşlara vurdun başımı, ölmeden diktirdin mezar taşımı. Sonunda sevmeye tövbekar oldum, sevgilim akıttın hep gözyaşımı.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.
1: Umut yok, bir ışık yok gözlerinde. Ben hala bekleyenim olsun. Ateş yok sıcaklık.

0: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
1: Unuttu dediler, hiç sevmedi dediler. Gücendim yar, yalanmış dediler, bir anlıkmış

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en kilit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Ter döküyor dört duvar ter. Bense beklerim bir gün mutlaka. Ters dönecek anahtarlar, bir gün elbet çıkacaksın ışığa. Sen aydınlığa, ben sana hasret. Gel eritir demirleri bendeki ateş. Bir gün açılır, açılmaz sandığın kapılar vurunca güneş. Bir karanlık daha erişti güne, saat neredeyse beş. Sen aydınlığa, ben sana hasret. Gel eritir demirleri bendeki ateş. Gün bizim, güneş bizim. Göğsümüzde ateş bizim. El ele olduğumuz o gün gülmek bizim. Dün bizim, yarın bizim. Yana yana sevmek bizim. Hasrete vurduğumuz köz köz yürek bizim.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahin.com.tr.

0: çok seviyorum.
1: Ben de seni.
2: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel soğlar.
3: En güzel soğlar.
2: Radyo Sahil'de.
3: Radyo Sahil'de.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.

Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

aşk değil. Seninki gönül oyunu, şu halime baksana. Seninki sevgi değil, seninki aşk değil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

Hata verim ölmem bu yüzden. Bu yüzden kendimi özel, önemli zannetmem. Küçüğüm, daha çok küçüğüm. Bu yüzden bütün saçmalama.

küçüğüm, daha çok küçüğüm. Bu yüzden sonsuz endişem. Savunmam bu yüzden, bu yüzden bir küçük iz bırak.

benden. Ne kadar az yol almışım, ne kadar az.

0: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.
1: Yüzün aslında üzüldüğüm içinde.

yaşamak neye yara? Sevgilim sen olmazsan bu dünya neye yara? Her gün seni düşünüp her an seni yaşarım. Seni sevmekten değil, kaybetmekten korkarım.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.